0: Açıdan Radyo'da.
1: Rap Beats. Felix Jackson. Felix Jackson. Ishali Sima.
2: Just recognize.